Yoksa, yoksa, yoksa, yoksa, yoksa, kalungan tutsa, dekumen aktutsa. Yoksa, yoksa, yoksa, yoksa, yoksa, kalungan tutsa, dekumen aktutsa, dekumen aktutsa.